Yezidiler günde üç kez güneşe döner, dua ederler. Her isteyen çoluk çocuk, genç yaşlı olsun, şeyh olsun, emir olsun, herkes güneşin karşısına geçer, içinden ne geçiyorsa güneşe söyler. Belki de insan soyunun şimdiye kadar söylediği en güzel dualar bunlardır. Belki de en güzel türküler, en güzel şiirler bu dualardan çıkmıştır. Belki de Mezopotamya'nın bütün destanlarının temelinde bu dualar vardır.

0: Yazarım sana.
1: Yazma.
2: O zaman bekliyor insan. Buraya çok az insan geliyor. Çok insan gidiyor. Kalan da hep bekliyor ama bazen çok uzun bekliyor. Yani hani mesela zannediyorsun ki bir yoldan birisi gelecek. Boş uzun bir yol. Devamlı ona bakıyorsun. Sonra kimse gelmiyor. Yazmıyor.
0: Ben seni hiç unutmayacağım.